0: Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Düştüm, etmiyorsun ardından. Sanki hep sen vardın da. Tüm acıların gizli.